Ankara Zavrı'nı havanın gittel ol, antisite ula uzay moru. Ne diyor ki, absolutely seri, dramatiniye, absolutely stambus, bak, umasat uza moru natural. Moru natural şirin. Ne diyor ki, existi ya, ala lokal. Ne diyor ki, ay moru şirin ula kasa, atahan moru şirin. Hanya fikir kat ini, ini fakta ini, ini cahang mau bisa parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the lugu jadi cahang ka, beluga, cahang mau bisa seluk negara ka, ular lah bos. Nih terus payah muntuk kang rubi, terus cara jaga moru seluk mau afeta lo. Ida mak hasil mana? Ida persijare tahu adus